Evdorojen Rojava Suriye Rojava Rojava Kursan Uşami Germe Tamaşvanı Heja İru Fermandare Gişteyezen Suriye Demokratik Hesede U Hefseruka Desya Tekliyen Derve Yarriveberiya Xoser İlham Ahmet Biseruke Hukumeta Vegoaz A Suriye Ahmet Şer Recbiyan Ligori Zanyariye Nüçegani Me Dvecivine De Dosyen Evlehiye Entegrebune Biberfrehi De Çarçuye Pevaju Angu Proseya Entegrasyone De Hatne Gotu Beşkirin Do hefsaraka destek tekliyen derviya reveberiya Xoser İlham Ahmet o fermandar giştiyezin Suriye Demokratik Hesede Mazlum Abdi ba armanca hevditnan bir radarin payablantiyen hukumeta Vegas a Suriye re çun Şam'e. Ligori agahiyen nüçegan edme li Şam o Rojava'yı kursane her yekci Abdi o İlham be vezire kare derviya hukumeta Vegas Esad Şeybani reji hevditin çekirne. Duan hevditnan der revşa siyasi a Suriye Tamam kırna dosya ingiredeyi peymana bisüneye çileyici hatne gotu beşkirin. Le Şam'e din navbera fermandarın evlehiye yen parizga heseke u berpirsu rayedarın hukumeta ve guaz az Suriye'de tamam kırna pekanına pevajü entegrasyona saziyan ligori peymana bisüneye çileye berdağım dikin. Le Şam'e civinek navbera fermandarın hezin evlekariya hundurin yen parizga Haseke u berpirsin Wezarata Kare Hundirin Ahkumeta ve Guaz Asuriye'de tenli darxısın. Evcimin beşek je pevajuya tamam kırına pengavin praktik yen entegrasyonini. Hapsaruka desteya tekliyen derveya Riveberiya Xoser İlham Ahmet u fermandare giştiyezin Suriye Demokratik Hesede Mazlum Abdi duh bi veziri kare derveye Suriye Esad Şeybani re hevditin çekiribun. Daku liser bici anina peymana bisuneye çileye U derbaspuna konağa nu yaku Ali Abdi ve hatiye ragandın bengotu beşkirin. Ligori çafkaniyen de hatne ragandın de civina iru de jilli ser rezeknameyen pekanini u desişankirna hınt fermandarın jubu erken le deverin cuda cudayen parizga haseke gotu beşten kirin. De hemen demide te payinku civinekden de navbera fermandarın

paraler dimeşe. Hauterib dimeşe. Levreji, entegrasyona hesede yakulde Şam'e despekriye, ligori berjevandi u razi buna Türkiye dimeşe. Eğer bu sana be, beyguman Türkiye kabulnak. Ev şiruvene. A hala siyeminci, piye siyeminci, mijara leşkeriye tamaşanı, arteşa embejin Şamiye, dve ligori berjevandi u parasına evlehiya Türkiye, Taybet, navçeyin kudubin hev sinurin digel Türkiye, dve tu gefek, ji aha Suriye ve liser aha Türkiye, çenib. Evveku du devlet embaskin, Ankara u Şamiye. Em verin ser dosya evlehiye nabara Şam u Tel Aviv'e tamşanıca. Jiho medid beri çen rojan hefteya çüyü balafırgaha el zuhur hatı bu bomba baran kirin. Ba eleni aşkara tamşanıca. İsrail'i le balafırgahı da ku Türkiye'li ve berüvet be. İsrail dıkhuaza garantiya evlehiye ya ku rel bergefen leşkeri lüser aha Suriye bo serve tenkirin rel verbi le berüvet begire. Şamcı dıkhaza serveriye ho u azadiya biryara leşkeri jünnüve bidesbxe. Ev lehev kirineket nabara her du alyancı ho me dünüçeye khoda bahs kiribu ku rünüştüneke din nabara rayadarın İsrail'u Şam'ede leser lehev kirine evlekariye desbekiriye nahaji nabar nabar civin çen ten darxısın. Emberin ser mizara ve kişine tamaşamanı heja dahuaza ki dve herimin tampon le se bajarın başvure Suriye der a Kuneytra u Sveyda. Le van se bajaran ku bevi avayi renge sor hatiye des şankirin jubin le ben tab a ku nisandına başvure Suriye. Ev se navçe tamaşamanı heja İsrail veke navçe tempon şuara dibine. Ev hev sinur edigel İsrail'i ev se navçe bitaybe tamaşamanı heja. Eğer ev se navçe İsrail dibeci em peşreviye bikin, derbasi peş bibin, emi aha hua İsrail'i biparizin jihar erişeke muhtemel yahizin çektar cu aha Suriye ku derbas erişser aha İsrail'i bikirin. Bivi avayı tamaşanıca, o garantici, garantoriji heye dve nabaride, ku dve Suriye garantiya ve bide ji aha ve aha Suriye erişser geffeklisar İsrail'i nebe. Evveko dosya emni ya nabara Tel Aviv o embejin Şameci. Mijara kedin, dosya kedin, dosya navxoyiye. Ku ev dosya herize de, aslan navxoyi de Şam perin mücüle. Jiho pekateyn din yen embejin Suveyda'yı jiheye pekateyn Aleviyan li beravi hene. Ev aliye ki de bez işte ku herize de Şam perin mücüle de aslan navxoyi de mijara hesel diye, entegrasyoniye. Şu şandeli Şamene ana Abdurrojun tamaşanınca götübezli servi dosyaya tenkiri. Şu o prosey entegrabuni brevet çenaha. Berdağımı. Leya heri girin divin haberi de Taybet Mendiya. Hezin Kürdi li Rojava'yı kurusaniye ku dve evvere parasın. Kürt veci Şamet hazın. Gelü de çıkaz ciye xobigre naha götübez li Şamet tenkirin. Dehman demede Şam dıxuaza hefsengiya dınabara xov hesede de ji izna Türkiye ver bigire. Gu bir razibuna Türkiye ev pengava entegrabuniye bir revetçe. Yani pengava dın çarçuya entegrabuniye de be avetin ve Ankara agadar. Emi ve vanse dosyan tamaşvanı heja bi taybet emi gotobeş bikin. Pır mücara ki balkeş bu jibu meji mekhuaz duvera parva bikin mevan ekjime heye. Servi emi biçin bi mevane xore ve mijare gotu beş bikin. Mevane min kiye jashamiye mevane ki meheye şiru ve kare siyasi doktor Feridun Sa'dun. Ben baş be doktor, hum bkhir hatim bu bültenama ki yapışım berene. Eğer dengimiz bizi Bale. Diyara doktor ama denine tamaşmanı heja. Eğer derfete bu demin peşte emi heyul bidin. Mevane xo liser ve mücari ver begirin. Jiho mehürdekari bahskir. Ku se dosyen taybeten, dosya nafxoyi, dosya nabara Şam u Tel Aviv'e, dosya nabara Şam u Ankara'yı. Jiho ef se dosyen evlekariyen taybeten jibo Suriye ku nahad demeşandın. Emi

0: başlıyor. Ev roja pirozla nava ve bazare hatı breva bre.
1: Sera Nabi ve Amerikan alaşla kamışlı o rastı kola galan bu spas botu. Ya da kala hamula yaktan biraz. Albat, la haremi Kurdistan.